birbirine. Say, oluruz o diline pölese. Kua kua kua ile lepe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese.